En fortuna is what la gir. El giun, quel es schloppa. Ustio ves nim vluda vi. What's in sem?